0: Boş.
1: Nema bolda.
0: Alem yok mu?
1: Hala uzun mikrofon da koysak olalım.
0: Yok, hazırca bizde teknik muamma gelip çıktı. Ne kadar? Ve... Buranın işte dakikalardan kemiğim çoğunluk görmemiz hazır. Çok okşamadı ne kadar?
1: Abdümomun. Hafa bo'lish yo'q.
2: Mayli, nasibmi kerak.
1: Ha, shunaqa texnik nosozlik bu bizda aybimiz emas, bu auksnay. Hozir auksnay ta qilamiz. Va bu muammoni bartaraf etishga harakat qilamiz. Chiroyli qo'shiqlar Hit FM radiosida bizdan uzoqqa ketmang.
3: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

0: vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.